0: ogboni ati feso akosuke tutan
1: mi se meje hosu
0: kana hosu la gafe glele ngbega hosu akho glele akosu senton